Kanal HD'de merhaba. Bağışmıt gel hodan bu geçte kan uçan. Ben sen uçan desmesin. Hadi Artekin kuştunu ser şekerna şarvane ke kurt. La parezga hasek ya rojabay kurdistan berdoğam ben. Bre sipan hasu. Da khoza cezakirna sujdar andike. Sipan hemoji da khoza aramiye je halkidike. Türkiye'ye hend kesan kampanya ki jubor rakirna nevisana kurdi je ser tablo in trafike dana despikirin. Partiya demeji bersiba ve djatiye dayo. Ersan ragan diye dve ev kes jukwa bipirsin. Jubo çe hatta naha zmane kurdi azat nine. Azir edatiye Türkiye'ye zalal buna şaş dozindin yen faili mechul ragan diye. Kuçan salindin be serda kavmiye serwanda derbaz biyo. İnsan sejuan dozanji peyvendi bu bakure Kurdistan'ı behe.

Rekan Allah işte demeye başladı. Gel hava bu geçte kal Nurşan. Ben sen Nurşan desmedik. Martakeni kuştunu Serjiye Kırna Şarvaneke Kürt. Parizga Heseke. Ya Rojabaya Kurdistan'ı berdoğum. Bireye Sipan Heso. Daha fazla ceza kırna sujda arandike. Sipan Hemoji. Daha fazla aramiye jı halkitike. Le Türkiye Henkesan kampanyen jubo rakirna nvisina kurdi jeser tabloen trafikan dana despekiren. Partiya demeji bersiba ve dija atiye zavra gandiye dve evkes juha bepirsin jubo çu hatan ha zmane kurdi azat nine. Mas ele dá

Hocam ben eser çan babetin bakur u Türkiye aş. Vasile dateye Türkiye zalal bunu aşşaş dozendin yen bekerine diğer faili meçhul. Ragandi. Kuçan sal yen zede beser avan bu yara da derbaz bine. Se juan doza peyvendi be bakure kurdistanı be ahi. Dehe ama çendin salın derbaz buydu. Her jumara eka zede je tavanin kuşne hatine encamdan bebeku bu kujenu an benen yasin. Bine sızadan. Her şu berveji beşne tavanın bekerine diyar faili meşhul. Doza bekerine diyar Bakuriye Kurdistan'ı pek de je rıydanın kuçendin rıydan teda hatine encamdan sadan siyasi rauşen bir çalakvan yen Kürt hatine tirur kirin bu kujen vanji ne hatine sızadan. Bişkek juan kuştinan jî li jêr nav û perdeya dezgehên ewlekariyên dewletê de hatine kirin. Akin Gürlek, Wezîrê Datiyê Tirkiyeyê, ew dibêje di çarçovê vekolînên şeş dozên din yên faylî meçhûl de zelal bûye ku sê ciwan kuştinan li parêzgeha Mûş Ahmet Sêrt yên Bakurê Kurdistanê bûne. Ku sê kuştinên dî jî li parêzgehên Ezmir, Hersan Efşehir û Bursa bûn. Yetroydan. O Kevin Trina ve o an dosya anji şu an şaş dosya ek şu aya her ekevne ev jid dosya kuşniye sala dozlar o heşte ya ev şehir lüveri rüyda. Büyü ava işi et Nisan'a afsalada hatta ku nihaji çillu şaş dozen faili mecbul.